0: Yes, var da.
1: Çok iyi yapıladı.
0: Maybe to a one state rule.
1: Affirmative. Who's Amy?